Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce gevana çi balap çubayı seben sole.

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Sanam diye tamce sevani donne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Om mani padme hum. Sanam diye tamce sevani dolne nebe canam tamce. Gevana çi balap çubayi sebe çale.

Sanam diye tamce sevanye dolne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole